0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
3: Vate Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci to Prada.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail'e göre İran, uranyum santrifüjlerini Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdı. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratının bu bilgiyi ABD'ye ilettiğini yazdı. Trump, şimdi de Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirtiyor. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu öne sürdü. Özgür Özel meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık parkta ana muhalefet partisi oluyoruz, dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dansa tepki geldi, Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz, diye konuştu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan tema gönüllülerinden 7'si hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında doçent doktor Emel Memiş'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğu sonrası sevincini değerli bulduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turuna başladı. Kurtulmuş, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret etti. 18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı. Gülistan doku soruşturmasında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap soruşturmasında en son tutuklanan Oğuzhan Uğur'la birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini duyurdu. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. OpenAI siber güvenlik testi sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yeni türde bir güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında konuk ettiği Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Mikulan'ı konuk edecek. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile 2 sezonluk yeni kontrat imzalandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
3: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
7: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için seçti.

ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.
2: Dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail'e göre İran, uranyum santrifüjlerini Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdı. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratının bu bilgiyi ABD'ye ilettiğini yazdı. Trump, şimdi de Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirtiyor. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu öne sürdü. Özgür Özel meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık parkta ana muhalefet partisi oluyoruz, dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dansa tepki geldi, Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz diye konuştu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan tema gönüllülerinden 7'si hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında doçent doktor Emel Memiş'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğu sonrası sevincini değerli bulduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turuna başladı. Kurtulmuş, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret etti. 18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı. Gülistan Doku soruşturmasında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap soruşturmasında en son tutuklanan Oğuzhan Uğur'la birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini duyurdu. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. OpenAI siber güvenlik testi sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yeni türde bir güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu. Metro FM. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
2: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

0: Metro FM. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi tek.
1: Metro FM hesabınıza

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro
1: FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Güne Metro FM'le enerjik başlayan o insan. Sana da günaydın.
2: Metro FM.
3: Vade Gucci'da Prada, La Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt. Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
3: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Gidelim.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.
3: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD 11. kez İran'a saldırı başlattığını duyurdu. Tahran'da hava savunma sistemleri aktif hale geldi. İsrail'e göre İran, uranyum santrifüjlerini Kazma Dağı'ndaki tesise taşıdı. Wall Street Journal'da İsrail istihbaratının bu bilgiyi ABD'ye ilettiğini yazdı. Trump, şimdi de Kazma Dağı'nı hedef alabileceklerini belirtiyor. İran basını Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinde patlama olduğunu öne sürdü. Özgür Özel meclisteki toplantıda CHP grubuna veda etti. Özel, yeni partiyi hep birlikte kuruyoruz, açık parkta ana muhalefet partisi oluyoruz, dedi. Bu açıklamanın ardından CHP'den ilk istifa İzmir milletvekili Murat Bakan'dan geldi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dansa tepki geldi, Atatürk'ün partisinin bölünmesine izin vermeyeceğiz, diye konuştu. Ankara'da düzenlenen NATO zirvesi öncesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan tema gönüllülerinden 7'si hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye edilenler arasında doçent doktor Emel Memiş'in de olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'le telefonda görüştü. Liderler, Türkiye-İspanya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Erdoğan, Gazze halkının İspanya'nın şampiyonluğu sonrası sevincini değerli bulduğunu ifade etti. Meclis Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreci kapsamında çıkarılacak yasal düzenleme için siyasi parti turuna başladı. Kurtulmuş, MHP, DEM Parti, Yeni Yol Partisi ve CHP'yi ziyaret etti. 18 yaş altına müebbet hapis geliyor. Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü okul saldırısıyla ilgili saldırganın anne ve babasına dava açıldı. Gülistan doku soruşturmasında aralarında 3 doktorun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel de gözaltına alınanlar arasında. Ahbap soruşturmasında en son tutuklanan Oğuzhan Uğur'la birlikte tutuklu sayısı 28'e yükseldi. Silivri Belediyesi'ne yönelik soruşturmada CHP ilçe başkanı Doruk Bulut gözaltına alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretimi tehdit eden herhangi bir çekirge istilası tespit edilmediğini duyurdu. Fransa 15 yaş altı çocukların sosyal medya erişimini yasakladı. OpenAI siber güvenlik testi sırasında kullanılan yapay zeka modellerinin yeni türde bir güvenlik ihlaline neden olduğunu duyurdu.
2: Limitsiz Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında konuk ettiği Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Midtjylland'ı konuk edecek. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile 2 sezonluk yeni kontrat imzalandı.
2: Türkiye'nin Oto Ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.

0: Fatih finans haberlerini sunar.
1: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar ki

Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Metro FM.
1: Don't tell your dreams to everybody around.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci elime turu maçında konuk ettiği Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Mikulan'ı konuk edecek. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile 2 sezonluk yeni kontrat imzalandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Metro FM hesabınız.

0: Aktiz Finans haberlerini sunar.
1: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
4: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Beydüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
5: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Frankie,

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
2: Metro FM.
3: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di fretta.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.

0: bugün de eğlenceyi ateşliyoruz. Sen sesi aç yeter.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz, bitmiş. Metro FM. Metro FM.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci elime turu maçında konuk ettiği Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Mikulan'ı konuk edecek. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile 2 sezonluk yeni kontrat imzalandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
9: Metro FM'de

0: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM.tr.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: dinamik. Reklamlar.
1: Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Always Metro. Forever Metro.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Karnava, 5 Ulusal Radyo, 30 Dijital Radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Metro FM. Limit.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Jolly, tatil mutluluğunuza eşlik edecek şarkıyı sizin için seçti.

0: Satıcı isimlerinden Karibu, 24 Kasım'da Zorlu PSM Türksel sahnesinde. Hipnotik melodileri ve etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
1: Metro FM dinliyorsan yalnızken de tek değilsin. Bu şarkı sana.

bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. İstanbul, always metro. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Reklamlar.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz Hit Müzik.

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
1: FM. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
8: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: Android'a eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor. Frankie,

0: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro.

0: Anadolu Efes Spor Kulübü'nün 2026-2027 sezonu kombine yenileme ve genel satış dönemi bu bilette başladı. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oluşturduğu atmosferle her yaştan spor severe unutulmaz maç deneyimleri sunan Anadolu Efes'in yeni sezon kombinelerine bubilet.com.tr adresinden ulaşabilirsin. Üstelik Anadolu Efes Spor Kulübü Fan Club üyeliğin varsa kombine alımlarında %10 indirimden de yararlanabilirsin. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM'de.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.

limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

etkileyici canlı performansıyla unutulmaz bir konser deneyimi sizi bekliyor. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul,
6: always metro.
5: Ankara,
6: Bodrum,
5: Bursa,
6: Antalya,
5: İzmir,
6: always with you, forever metro.
5: Metro, FM,
6: non-stop metro.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
9: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
10: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
11: Metro FM.
10: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
9: hafta içi her gün
10: 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
9: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
10: dünyanın her yerinde.
9: Let's go! Go, go, go.

Hafta ortası çarşamba akşamı. Eve dönüş partisine hazır olsanız iyi edersiniz çünkü yola çıktık bile. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu Metro FM'de. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Around the World'de. Ben Arkın. Sesimi duyan herkese merhaba. Sesi duyan kervana katılsın. Parti 2 şeridi devam ediyor ücretsiz Karnaval App'te. Türkiye'nin en büyük ses platformunda. Dijital ses kalitesi ve FM frekansında radyonun nostaljisi. 19'a dek. Direksiyon bende. Seçtiğim şarkılarla dünyayı dolaşıyoruz. Açılışı Rumen prodüktör DJ Goca'nın Yaz Demirbaşı yaptı. Sevgili Michiko. Görevi belli. Mesai bitiminde ritmin neşesini sağlamak. Michiko ilk durağımızdı. Devamında Rota Karayipler. Sister Nancy'nin 1982 klasiği Marsilyalı Yücel'in güneşe tuttuğu ve Beatport'un Afro House zirvesini gören parça. 40 yıllık nakarat terlemeye ve terletmeye devam ediyor. Yücel ve Soltoy'la Jamaican Bam Bam Metro FM'de.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz Metro Müzik.
2: Bir reklam.
3: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
4: Artısıyla Troy'da.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: I'm a fireball.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

sıralar en çok K-pop etkisiyle eriştiği en büyük kitlenin etkinliklerinde, yani çocuk doğum günlerinde duysanız da aslında bu şarkı bir içki oyunundan doğdu. Kore'de tempo tutularak oynanan apartman oyununu Rose Studio'da Bruno Mars öğretti ve oyun nakarata dönüştü. İçine 1982'nin Mickey'sinden bir selam çakıldı ve parça dünya listelerinde 17 haftayla rekor kırdı. Rose'de genel dallarda Grammy aday gösterilen ilk K-pop solo sanatçısı haline geldi. Oyun dediğim böyle olur. Ciddiye alırsanız gerçekten eğlendirir. Apıttı Around the World'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'ları sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. İngilizce'de bir laf vardı. Put your money where your mouth is. French Montana bu şarkıya inancını cebiyle gösterdi. Plak şirketi ödemeyi reddedince sample izni ve klibi kendi parasıyla tam 600 bin dolarla finanse etti ve parça Amerika'da 3 numaraya çıktı. Ona elmas sertifika da getirdi. Afrika doğumlu bir sanatçının ilk elmas sertifikası. İşte zaten ironi burada. İnanç pahalıdır ama karşılıksız kalmıyor. Limitsiz Hit Müzik, Metro FM'de French Montana ve Swae Lee, Unforgettable.

0: Devlet Lambam. Metro
1: FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
3: Around the world.
1: Devam ediyoruz.

Prodüktör Jonas Blue ve Brezilyalı Malivi'nin ortaklığı ikiliye ilk Beatport zirvesini getirmişti. Kapakta vokalistin adı bile yok ama kulüp müziğinin eski geleneklerinden biri bu. Bazen ses isimden büyüktür. Edge of Desire Around the World'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Brezilya'dan İngiltere'ye geçelim. Chris Martin bir uçak yolculuğunda Yüzüklerin Efendisi'nin ünlü Gollum karakterine sesini, bedenini ve ruhunu veren Andy Serkis'le tanıştı. Sonuç, 4 Coldplay üyesinin 6 aylık çalışmayla 3 boyutlu şempanzelere dönüştüğü bir klip haline geldi. Parça birkaç ay sonra Super Bowl devre arasında 115 milyon kişiye çaldı. Maymuna dönüşmeyi kariyer zirvesine çeviren tek grup Andy Serkis'ten sonra herhalde birey diyemeyecektik ama Coldplay, Adventure of a Lifetime Metro FM'de.

bu akşamın yapay zeka cover'ının orijinali aslında başkası için yazılan şarkılardan bir tanesi. Enstrümantal demo önce Michael Jackson'a sunuldu, Jackson reddetti. Madonna sözleri yazıp şarkıyı sahiplendi ve parça İngiltere'nin bir numarasına kadar yükseldi. Şarkıdaki San Pedro neresi diye sormayın. Çünkü Madonna bile nerede olduğunu bilmiyorum dedi. Güzel Ada hayal gücünün bir haritası. La Isla Bonita ise algoritmanın yorumuyla bambaşka bir ruh haliyle radyonuzdaydı. Hayali İspanyol adasından gerçek bir Farsça kelimeye. Ed Sheeran'ın parçasının adı Farsça sevgilim, Azizem, yani Azizem. İranlı prodüktörün köklerine saygıyla yazıldı ve İngiltere'de 3 numaraya çıkan bu Farsça versiyonu da efsane Guguş'la kaydedildikten sonra coğrafyanın ötesine geçen pop Ed Sheeran'la Around the World'de. Limitless Hit Müzik Radyonuz'da Metro FM'desiniz. Azizem.

0: Metro FM'de kazanma şansınız da devam ediyor. Bu hafta İstanbul'da gerçekleşecek olan 25-26 Temmuz Soundscape Festivali için 10 çift bilet kazandıracağım. Bu biletleri kazanmak için yapmanız gereken çok basit. Bir hafta boyunca Cuma gününe kadar vereceğim kelime şifrelerini birleştirip anlamlı cümle kuracaksınız. Cuma 18'den sonra da Metro FM Instagram hesabına göndereceksiniz haftanın şifresini. Şifreyi hafta içi her gün sabah 8-9 saatler arasında ve akşamüstü 17-18 arasında tekrardan paylaşıyor olacağız. Bugünün şifresi. Tek.
1: Limitsiz.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

sessiz sakin bir piyano baladı olduğu zamanları da hatırlıyorum. O zaman da severdim ama dünya çapında böyle büyük bir hit değildi. Çünkü ikinci hayatın reenkarnasyonunu çıkışından 10 yıl sonra dünya listelerine geri döndüğünde yarattı. Bir kuşağın isyan şarkısı haline geldi. İyi balat bekletmeyi çok iyi bilir. Demlenmek diyebiliriz aslında buna. Another Love Around the World'daydı. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Ben Arkın'la Around the World'de. Şimdi tempo kuma gömülü bir ateşten Latin House'un yeni isimlerinden Brian Maskell'dan geliyor. Az sözle çok ısıtan kayıtlardan biri. Metro FM'de Fire.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında konuk ettiği Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Midtjylland'ı konuk edecek. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile iki sezonluk yeni kontrat imzalandı.

0: finans haberlerini sunar.
1: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro F. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hem otoyolu Gazi Osman Paşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
6: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
7: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
8: Around the world.
6: Devam ediyoruz.

Megan Fox'la Dominic Monaghan'ın oynadığı yanan bir evin önünde Eminem'le Rihanna'nın yan yana durup şarkı söylediği parça. Şiddet döngüsünü içeriden anlatarak Amerika'da 7 hafta bir numarada kaldı. Pop tarihinin en ağır konulu yaz hitlerinden biri. Love the Way You Lie, Around the World ve Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. Dünyayı dolaşmaya devam ediyoruz. Saat 19 Alex'in için seçtiğim özel listeyle. Şimdi mikrofondaki ses bir insana ait değil. Hayvan da değil tabii ki ama bir algoritma. Stromae'in Baba Neredesin sorusunu soran klasiğini Chill 77'in yapay zekası yeniden yorumladı ve kelimeler aynı. Ses algoritmadan çıkmış olsa da sorunun ağırlığını taşımak tabii ki yine bize düşüyor. Yapay zekanın Fransızca dersi Papa Ute, Metro FM'de limitsiz hit müzik. Büyük

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya Güven.

Taylan'ın Afrika Pop iddiasının ismini de taşıyan yeni albümü bu cuma piyasaya çıkacak. Öncüsü ise elimizde. Beni sevdiğini nasıl söylersin? Bana Chanel bile almadın. Şimdi bu pazarlık eden parça dünya listelerinde 11 numaraya kadar yükseldi. Back vokalde kulağa keskin olanlar Party Next Door'u da duyabilirler ama. Zenginliği, gösteriş ve marka görgüsüzlüğü, aşkı da sevgiyi de maddiyata indirgeyen popüler kültürün en büyük gücü. Baştan çıkaran melodiler ve dansa davet eden beatler üzerinde akan bu yumuşacık vokallerin yarattığı cazibe. Sözlerin anlamını düşünmeden tekrar ediyoruz. Eğer eğleniyorsanız iyi uykular. Chanel Around the World'de Metro FM'deydi. Bu arada markaya hemen bir fatura gönderelim, adını söyledik. Pazarlığın panzeri de aynı gece elimizde. Marshall Jefferson'ın 1986 House temelleri üzerine. Mazik'in reçetesi iki kelime. Hayat zaten basit. Tamam, markalı giyinmek de güzel ama kımıldamak zaten bedava. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de. Bu arada unutmayın, eğer giydiğiniz kıyafetin üzerinde taşıdığınız markaya siz para veriyorsanız reklam panosusunuz. Life is simple. If you don't like something...

0: Metro FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

şu anahtarı 1997 yılından bugüne taşıyan Ugil oldu. Güneşe giden yaz rotası Moving to the Sun, Around the World'deydi. Beatport zirvesi görmüş bir kayıt için gerçekten mütevazi bir ara durak diyebiliriz. Dünyanın en çok dinlenilen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda ben Arkın'la sizin için seçtiğim özel listeyle yayında. Sıradaki isim her şeyi tek başına yapan isimlerden biri. Tyler the Creator. Sözü kendisi yazdı, prodüksiyonu kendisi yaptı, klibi de kendisi yönetti. Parça geçen Aralık'ta Türkiye Radyo listesinde bir numaraya kadar yükselmişti. Grammy sahnesinde de patlayan benzin istasyonu şovuyla gecenin konuşulan isimlerinden biriydi. Tam anlamıyla tek kişilik orkestra. Hatta geçtiğimiz günlerde bir röportajında izlemiştim. Şarkı söylemeyi çok becerdiğimi düşünmüyorum ama çok seviyorum dedikten sonra. Dünya çapında bir ses. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Tyler the Creator'dan Sugar on My Tongue.

Alex Warren'ın bu parçası Amerika'nın pop radyolarında tam 16 hafta bir numarada kaldı. 1994'ten bu yana kırılmayan Ace of Base'in rekorunu ele geçirmeyi başardı. Sıradan diyen bir şarkının sıra dışı istatistik koleksiyonu büyümeye devam ediyor. Ordinary, Around the World'de Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundaydı. Tam anlamıyla dünyanın en çok dinlenen single'larından biri. Ben Erkin, sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Kevin Parker'la Jenny'yi bir araya getiren vampir, sosyal medyada dev bir dans trendine dönüştü ve rock listelerinde de zirveye oturdu. Gündüz psychedelic rock, gece dans. Vampir işte iki hayatı birden yaşıyor. Tame Impala ve Jenny ile Metro FM'de

Yabancı Müzik Radyosu. Metro FM. Dünyanın en çok dinlenen single'ları Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the World. Devam ediyoruz.

8 hafta inatla lisede tutmaya devam etti. Yıllar sonra da tarihte 22 numarada zirve yapmış en büyük hit seçildi. Rusya'da 20 hafta bir numaradaydı. Japon karaoke barlarında çekilen klibi ise kültler arasında yerini aldı. Zirve şart değil aslına bakarsanız, kalıcılık başka bir liste tutuyor. İyi ki de oldun Selena, Love You Like A Love Song radyonuzdaydı. Kapanış şarkısı iki kez reddedilen bir isim. Diplo bu kaydı önce Rihanna'ya, sonra Nicki Minaj'a sundu ama ikisi de istemedikten sonra Danimarkalı Mo'nun vokalleriyle Spotify'ın tüm zamanlarında en çok dinlenilen şarkısı haline geldi. Bu Şubat'ta kış olimpiyatlarının kapanışı yeni versiyonuyla gerçekleşti. Reddedilen şarkılar bazen en uzağa gidenler haline geliyor. İşte bu akşamki Around the World turunda son durağımız orası oldu. En uzakta. Bu akşamın rehberi ben Arkın. Valizinizde dünyanın en çok dinlenen single'larıyla gümreye takılmadan yarın aynı saatte Limitless Hit Müzik'le Metro FM'de bir tura davetlisiniz. Around the World'de Major Lazer ve DJ Snake. Mo vokalleriyle Lean On radyonuzda.

Bugün tarihi 22 Temmuz. Yani Selena Gomez'in doğum günü. Kendisi 34. yaş günü kutluyor. Kutlamayı da doğal olarak kendi grubuyla birlikte yapalım. Selena Gomez and the Scene'in son albümünden çıkan bu parça Amerika listesinde 22 numarada kaldı. Bugünün tarihi ama 30

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Erandu.
2: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Fitch, Türkiye ekonomisinin küresel belirsizlikler karşısında dayanıklılığını koruduğunu açıkladı. Altın fiyatları yüksek ABD tahvil getirileri nedeniyle baskı altında kalırken Goldman Sachs Bankası aşağı yönlü risklerin sınırlı kalacağını öngördü. Dünya kahve piyasasında arz beklentilerinin güçlenmesiyle başlayan fiyat düşüşü Türkiye'de tüketicinin ödediği tutarlara henüz yansımadı.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
0: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
3: Reklamlar. Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel...

0: Gidelim.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
0: Limitsiz
2: hit müzik.
3: All day, all night. All day, all night. All day, all night. All night. What the f***?

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçında konuk ettiği Górnik Zabrze'yi 1-0 mağlup etti. Rövanş maçı 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın Midtjylland'ı konuk edecek. Galatasaray'da sözleşmesi sona eren Mario Lemina ile 2 sezonluk yeni kontrat imzalandı.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
6: Metro FM.
7: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Hem otoyolu Gaziosmanpaşa Kemerburgaz kavşakları arasındaki Akşemsettin Viyadüğü'nde onarım çalışması nedeniyle Ankara istikametinde trafik akışı gece saatlerinde karşı şeritten, gündüzleri ise kurulan rampalar üzerinden sağlanıyor.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
8: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
5: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
10: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Metro FM. Limitsiz

0: Bu saatler yine sizinle, bizimle güzel. Yolunuz ve radyonuz açık olsun.
1: Metro FM.
2: Call her how it is. Hendrix. I promise I'm swag. I'm there, Betty.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz. Karnaval. Ne dinliyorsan olsun.
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: Paloma, baby.
3: Ay, la gamo. Ay,
2: bebecita, ¿qué pasó?

0: Hit Müzik'te limit yok. Metro FM var.
1: Yeah. Nah.